ve beriya kuç beriyada Xabada kizede tira O hep fara beymeşandı Oliver, hem geçin davayı xelik ama ya iro Ku ajul yana vura bun Briya radyo denal Gelek ispas, çubukum perkirin ama O hertum, hundi kefi xaşi de bimine

Çafkani jo zarata ma khayi bum ba ko do ko öndri otomobile kadar Serbia şame Suedai hatu bu çamde işte katına kavuşuş bu pajero Suedai ko takiyeci o de encam edeci şoförü ve hat yakıştın ve koyle koyle nispe kadar katına hole ko şoförü otomobile de hastiya ko mobiliye Lisariye ko gaştiya ve çiya bu Almanca tekandına ko evlehi u aramiya çekeri alzoya Aslan giyen tepkere o çoğun hatuna helikeyi beri bir bajer ve o bergeşiye o hezine ulkari hundurin de spek ko tabdiyle ko khaji kirnaj bu ko ulkirna cihye bu yeren o komkirna bilgeyen pevisi de hemen demedeci ne kulunin ber davam enuj bu ko eşkere kirna bu hırkuleyin bu yerin ona askırına peyvendiyin koltan tamam barın o aliyin kore piştiği ve planı.

Bu konu haçara kiriyakar finaliye koju çıkas kiriyacı kopişti. Konu hakan babu setraftına gibi ama da buna vejiş bu ko. Rekupe kiriyana konu hada hızına xor bir kere bedavi kiriyakar.

Çafkani jiwazara tawaf khayi bumbako doku Öndüri otomobil ekle değerli Sırbiya Şami Suyadayı haltı bu çamdı. Üçlüde kadına kavuşuş bu başarı Suyadayı kurtakı yayıcı. O da encam eyleci şoförü ve haltıya koştu. Lugu ile koruyen de spek eder kadına hale. Ko şoförü otomobil edin istiyya komu beliye. Lisarı yekuga iştiyya ve çiyya bu armanca. Tekandına ko evlehi aramiya çekeri alzoya. Aslan giyen tepkere çoğun hatuna helgeyi ver bir başarır ve o bir geçiye. O hezine ülkeli hundurin de spek kutup diyene ko hajı kirnaj bu ko ülkerin alcayı bu yerel. O kom kirna bilgeyen pevisi de hemen demedeci. Ne kurunin bir devam enüj bu ko eşkere kirna. O hırkuleyin bu yerin ona askırına peyven diyen ko tamam bari o aliyen ko repişti ve planı.

Çafkani jo zarata ma khayi bun ba kodo ko Öndüri otomobile kederli Sırbiya Şami Suyaday haltı uçamdı. Üçüde kadına kavuşuş bu pajarı Suyaday'ı kurtakiyeci. O da encam edici şoförü ve haltıya kuştun. Lugur ile koruyen de spek eder kadına hole. Ko şoförü otomobile de nakistiyar komu beliye. Lisarriye kogaştiya ve çiya bu armanca tekandına ko ablehi u aramiya çekeri alzoya. Aslan giyen tepkere çoğun hatuna helkeyi beri bir başarı ve over beşiye. O hezin ulkarı hundurin de spek kutup değilin ko kajı kirnaj bu ko ulekirin alcayı bu yerel. O komkirna bilgeyen pevisi de hemen demedeci. Ne kuyruyun bir devam eniş bu ko eşkere kirna. O hırkuleyin bu yerin ona askırna pevendiyen ko tamam barın o aliyen ko repişti ve planı.

Çafkani jiwa zirtama fkhayi bumbako doku Döndüri otomobil ekle değerli Sırbiya Şami Suyedayı haltı bu çamdı Rişide kadına kavuşuş bu başarı Suyedayı bu takiyeci O da encam edici şoförü ve hatıya koştun Lugurile kolinin rispek eder kadına hole Ko şoförü otomobili de kistiya komu beliye Lisarriye kogaştiya ve çiya bu armanca Tekandına ko evlehi

Ama Dakarya o var grandına ve noçeyenç bu koji. İrole payitahta şame yekemin kurmuştun acaba da gelmiş lesa gelci ve vejdari arumata arumata liya kovseru komara brez Ahmet işleri hati yalla xistin. Udurunuşne edici vaziri de karender bayi u koşu veren brez Asad Hasan Şeybani. U vaziri nafoyi anda ziyar Anas Khattab u vaziri da adeci ko mezher elvas elvias. Ama da buna u her vahaji hijmarek yijisar u kinşandeyi diplomatik ji edici vejdar buna.

Ama da kar ya o var grandın ağabeyin o çeyenç bu koji. İrolü payitahta şame ye kemin kurmuştuna javata gelmiş lesa gelci ve vejdariya rumata rumata liya kovseru komara brez ahmeti şere hatiye lakıstın. Udurun işine de ci vaziri de karender bayi u koşuveren brez asad hasan şeybani. U vazirina fuayi andı ziyar anas khattab u vaziri de adeji ko mezher elvas elvias. Ama da buna u her vahaji hecmarek ve jirsaru kinşan deyye diplomatik ci dedeji vejdar buna.

Ama Dakarya o var grandına ve o çeyiz bu koji. İrole paytaxta şame yekemi kurmuştu na javata gelmiş lesa gelji ve jariya rumata rumata ya kosaru kumara brez Ahmed Şere hatiye la xistan. Udurunuş ne deji vaziri de karender bayi u koşu veren brez Asad Hasan Şeybani. U vaziri na foyi and ziyar Anas Khattab u vaziri da deji ko Mezher Elvas Elvias ama da buna u her vahaji hijmarek jisaru kinşandeyi diplomatik ji. Dedeji bejdar buna.

Ama da kar ya o var grandın ağabeyin o çeyenç bu koji. İrolü payitahta Şam'a ye kemiği kurmuştuna javata gel meclisa gerci ve vejdari arumata arumata liya kovseru komara breyiz Ahmet işleri hatiye lakıstın. Udurun işine de ci vaziri de karender bayi o koşu veren breyiz Asad Hasan Şeybani. O vazirin afoyi anda ziyar Enes Khattab o vaziri dağdeci ko Mezher el-Luas el-Vyas ama da buna o her vahaji hicmarek ve jirsel o kinşan diye diplomatik ci dedeci bejdar buna.

şəhərlər nasıl bikin, o zərək ikonları Recep Tayyip Erdoğan qutçı. Qiyama Erdoğan jibu ku sərdəmə konuya bi Suriyərə. Hafkar yama deko bi hesabı bə kud ve Suriyəcə şəran du bümünə. Ankara, Sırık olarak ve Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Kofişçi, Hafdetin Akha, Yabı Kertika, Kofi Sırık olarak Suriye'de, Ahmet Şehreko, Dabariya Peşeruja tekeleyen her duyku, Valapyanın siyasata her imedeci ku, Dakhuyanın gelip girin kağıdana. O da bir hafifleri ko asta ko heri bilendu pevendiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şomiji pektina. O mijara stratejikiyin kovaki arami u heremi u tek uşina hafbara le dije terori u lehiya sinuran hatiyan lxandi. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike. U dakhiyani afirmide ye pişti ko hevrikine de hata diyar kiri. Ko Türkiye'de je ko pişti gireya kha ya miruvi ya ko lisir ko bingaha keşkiyatı majbu gali Suriye be binafbara bidumina. Sevgi Erdoğan, Ansman, Kutirki jiko bibiryar ya ako, da pırparsiyar ya bapırsiyariyen hayin ku duvari jnu veji avakitin Suriye'de ji, hez kirna kabın saziyavi, u bilind kirna ka asta, rahvaye gelle veji bide ve cihbina. Erdoğan bak şan şinser ku pervendiyen piyvendiyen bir ülke çandijiyen her duğu olatanda, biz nişan ki.

Çavaraş çavaraş bana de, maskertime der o de. Çavaraş çavaraş bana de, maskertime der o de. Mütle gelek has geliye, deli kada koy geliye. Mütle gelek has geliye, beş bağlı.

Ama da kar ya o var grand navin o çeyiz bu koji. İrole payitahta Şam'a yekemin kurmuştun acaba da gelmiş lesa gelci ve becdar ya rumata rumata ya kovseru kumara brez Ahmet işleri hati Allah xistin. Udurunuş neydeci vaziri de karin derbayi u kuşu baran brez Asad Hasan Şeybani. U vazirin afoyi andı ziyar Anas Khattab u vaziri dağdeci ko Mezher Elvas Elvias ama da buna u her vahaji hicmarek ve jisaru kinşan diye diplomatik ji dedeci becdar buna.

Ama Dakarya o ver grandına ve no change bu koji. İrole payitahta şame yekemin kurmuştuna javata gelmiş lesa gelci ve bejdariya rumata rumata diya kovseru kovseru.

eve veriyor, kuş veriyor da havadaki zedatire o hafara beymeşandı. Oliver, hem geçin davi helik ama ya iro, kuracın yanı bura bu, riya radyo dönem. Gelik ispaz, çubukum terkirin ama, o hattım, hındaki fıkhaşı da bilmiyorum.

Ama da kar ya over grand navin o change bu koji. İrole paytaxta Şam'a yekemin kurmuştun acaba da gelmiş lesa gelci bir bejdar ya rumata rumata ya kosarı kumara brez Ahmet işleri hati yalla xistin. Udurun işine de ji vaziri de karender bayi u koşu baran brez Asad Hasan Şeybani. U vaziri nafkoyi andı ziyar Anas Khattab u vaziri dağda jiko Mezher Elvas Elvias ama da buna u her vahaji hijmarek ji sarukin şandeyi diplomatik ji de ji bejdar buna.

ver, em geçinde ben halek ama ya iro. Ejur yana forabım. Riya radyo delal. Gelek ispaz, şu bu kadar kirin ama. Bu her tüm, hendeke bu haşide bir minim.

Daha baş kahrarin mehijo dilal. İru ambulara bernavaya hon kulisir efrine çizanın. Ajaliyana borama. Briya radio dilal.

Demet araşa tevkül dönüyüm. Bir yed araşa ve kaytane takmasın güveri de fenani şevdali sürede tesurbine kal geldi de sıramı saniyim. Pore de fenani pore zelikayı minakone zor demir paşayı midi ve gırtık ulu çay şengali lideşte herhane jeyi.